Si m'da di ou, Jean Jésus krasé complot pou mwen. Yo, pa comprendre mwen. Parce que Adam, si m'da di ou,